sana yay yay gel sabahat sabah el khir ya sta tayla sabah sabah.